helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin de hesta evina wan u giridana wan birribertiye u gelekhara. Ez vez

0: Rouge, rouge, rouge. Mon donne.
1: Çekip konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müstahmi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Dişlerine götmere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina seve je seve khalatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kutu peşyan şare ve hamayı. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek saat emrim ve çenti.

0: Franchement, mon rouge. Non, non, non.
1: Oğlum.
2: Babadan önce müsaade isterim.
1: Rabo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kute peşyan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sev yek saat emrim ve çenti.

mi pamore çalma. Bakın ya dediler işaret edesler. Kuşuma dedi desim acelin, kuşuma desim acorin. Ne dişi ezleri bize vermek kamrın üstünü yeke kurmanca, yeke acemme yeke. Allah'ın sonrası bir açımın üzem yandaşı idi Türkiye mi diye ki benzeri ağır çabı gülle biz mi teyli çapıl bir ece porkeşe ne kendine. Gerdan da rejot da kondurayım tabi çartıyla bilir misin aşka faizi bir vermir antara derdir bazı bir adı fırın kemine ve seyhavi dina varış gülüyor. Mesela kudar tavan dedi ki Rami Şahane gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet ile terzeyle hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi gerdan ekhap kap geber buhara le kerem kim geli havan okun o çıkavurin. Mücid ve teriz ütürüz bağırır akut yap şemine hiyalı kımakin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil vaydil. Akhle le arabe misur rasu bir rabine abbaye kurul baye şerkul baye garbi çöpür rasu meteye gimine. Aziz şümin ucem yangazıyı da acem emdiye kapın zıra ve çöpün zıra porkeşin nav kandile gerden zıra. Panani doktora ki devlet ecved atı ya çanta ki destana kut ya hiyal uka ma kader umere kader de kul atem le ceme. Be zalim etiniz hani gel o resmin eferi dirabim şemine kalı kalı cehet ule meleme. Hak salimi tamam ezi heşkiri avdal ele der imana bavetim gel o resmin emre de sehvavidin ağır resul ya. Mesela kudat tavan dedi ki Rami Şahane gildi me gülü ya

ey evina dilimin, roniya çavimin, mündiriya tekinde, kes kuysun deranın.

0: rouge, l'enfant rouge. Mon dernier.
1: Konuşuyor oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

0: Kaç kaldın Bekri? Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri!
1: Efendim?
0: Tayyara! Kıra da sakın kapıca çeyek o sisi! Bela kıda hap çayı koş bu kirli de çeke! Haydi kırım haydi!
2: La bela çirirani ma harcayı! Kalesi ve gıhı o gıhı var!
3: La ya çirivi la! Çayli adına, gher çayli adkum! Ente zhugha! Şuf şlon